0: Kofferkind, Kartonwand, Gastarbeiter. Bir gün geri dönüleceği düşüncesiyle yaşanan hayatlar, Türkiye'ye gönderilen çocuklar, hiç açılmayan bavullar ve evlerin köşelerinde üst üste dizilmiş karton kutular. Türkiye'den Almanya'ya göç tarihinin unutulmaz kavramları bunlar. 1972'de Köln'de Almanya'ya göç etmiş bir işçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelen Fatih Çevikkollu'nun hikayesi de Almanya'daki binlerce misafir işçi ailesinin ortak hafızasını taşıyor. Sahnelerden mizahçı ve stand-up sanatçısı kimliğiyle tanıdığımız Çevikkollu, çocuk yaşta Kofferkind yani bavul çocuk olarak bir süre Adana'daki anneannesinin yanında büyüyor. Yıllar sonra dönüp baktığında ise göçün çocuklar üzerinde bıraktığı sessiz yükü sorguluyor. Bu deneyimleri de 2023'te yayımlanan Kartonwand adlı kitabında anlatıyor. Annesinin ölümünden sonra kendine şu soruyu soruyor. Bu acılar sadece kişisel hikayeler miydi yoksa göçün kuşaklar boyunca taşınan görünmez travmaları mı? Bu sorunun peşinden giderken bir etkinlik düzenliyor. Başlığı Überwunden. Güçlü bir kelime oyunu, hem yaralar hakkında hem de yaraların üstesinden gelmek anlamını taşıyor. İşte bugün bizden biri köşemizde Fatih Çevikkollu'yla bu yaraları, bıraktıkları izleri ve yeni projesini konuşacağız. Mikrofonda ben Gökçe Göksu, Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Merhaba Fatih, hoş geldin stüdyomuza.
1: Merhaba Gökçe, teşekkür ederim, hoş buldum.
0: Fatih, Kör Radyosu ve Kozmo Türkçe dinleyicileri seni uzun yıllardır tanıyor. Ancak seni burada konuk ettiğimizde genellikle sahne gösterilerini, işte yeni programını tanıtıyoruz. Bunlar ön planda oluyor. Yani seni daha çok işte oyuncu, kabareci Fatih Çevikkollu olarak tanıyoruz, dinleyicilerimize tanıtıyoruz. Ama bugün biraz daha derinlere ineceğiz sohbetimizde. Dolayısıyla önce şöyle kısa bir özgeçmişe ihtiyacım var. Nasıl bir çocukluk geçirdi Fatih Çevikkollu? Nasıl bir ailede yetişti? Anlatır mısın bize biraz?
1: Kısacası ben 1972, 1900'den başlayan kelimeler, sözler biraz şey oldu değil mi? 1900.
0: Yaşlı gibi oldu.
1: Dinozorların yanında. Ben 72 doğumlu, Köln büyüme Fatih Çevikkollu. Annem babam Adana'dan zamanında geldi. Peder 65'ti, annem 68'de. Babam tornacı işçi olarak geldi. Annem ilkokul öğretmeniydi, buraya geldi. Öğretmen olarak hiçbir zaman çalışmadı burada. Abim 69'da, ben 72'de, kardeşim 79'da doğdu ve o gün bugündür Köln'de yaşıyorum. 91'de abitur yaptım, ondan sonra oyunculuk okuluna girdim ve 20 yıldır tek kişilik gösterilerle sahnede komedi, kabare yapıyorum. Ve işin en güzeli, 2 yıldır beri zannedersen biz Türkçe stand-up grubumuz var, beşi bir yerde. O beni nasıl mutlu ediyor anlatamam sana.
0: Bu arada tabii sunucu arkadaşımız Aydın Işık da bu grubun içinde.
1: Ya onu atmaya çalışıyoruz ama çocuk çıkmıyor işte, ne yapalım ya. Aydın ya gidi git diyoruz ama o da abi ben de yapayım. Neyse, iyidir.
0: Komedyen yönün biliniyor ama bunun üstüne bir de yazarlık ekledin. Yeni evet. Değil. 2023'te Kartonwand yani Karton Duvar adlı kitabın okuyucularla buluştu. Birazdan 7 Haziran'da gerçekleşecek bu kitapla ilgili olan etkinliğe değineceğiz. Sadece bir okuma etkinliği değil, bu daha özel bir etkinlik. Ama önce kitabın içeriğine biraz değinelim istiyorum.
1: Seve seve.
0: Kitap çok kişisel bir trajediden, annenin vefatı ve onun yıllar içinde yaşadığı ruhsal sorunlardan, rahatsızlıklardan yola çıkıyor. Böyle bir hikayeyi anlatmaya nasıl karar verdin?
1: Şöyle diyeyim, şimdi kitabın ana konusu göçmen ve ruhsal, yani göçmen hikayesi ve ruhsal sıkıntının arasında bir bağlantı var mı yok mu diye bir soru ortaya çıktı. Çünkü annemi kaybettikten sonra ve şartlar işte 2000 yıllarında annem Türkiye'ye geçiyor ve 91 yılından beri kendisi çok rahatsız, çok işte kendi kendine konuşuyor, böyle çok sıra dışı hareketler yapıyor ve şey görüyoruz hani, annede bir sıkıntı var yani, bu şimdi artık burada bir hastalığa gidiyor, bir hastalık var burada falan, o kendisi bunu hiçbir zaman kabul etmiyor falan. Neyse, Türkiye'ye gittikten sonra 2000 başlarında, 2017'de kaybediyoruz ve kaybettikten sonra ben bunu arkadaşlar çevrede konu edince, bak annem şu şartlar altında öldü deyince şuna şaşırdım. Birçok kişi ya benim babam da depresyonda, benim annem de haplar kullanıyordu, benim annem de şöyle. Yani bu ruhsal sıkıntı çok yaygınmış gibi göründü. Yani 10 kişiye soruyorsun ve 10 kişinin atıyorum 6-7 kişisi diyor ben, bizim ailede de böyle sıkıntılar var dediği anda dedim dur bir dakika.
0: Neden?
1: Bu sırf benim kişisel hikayem değil, bu birçoğumuzun hikayesi gibi görünüyor. Orada yola çıkarak dedim ben kendi hikayemi yazayım ve dürüstçe açıkça bu durumları anlatayım. Göç hikayemiz nasıl geçti? Almanya nasıl bir ortam? 55'te ilk İtalya'dan geldiler. Bizim Türkler biliyorsun 61'de geldiler falan. Yani bir politik toplumsal boyutunu ışık tutarak ve aynı zamanda da aile meydanına da ışık tutarak bunları böyle yan yana tutup bir tablo çizmeye çalıştım. Ve fikir oydu yani bu. Sırf benim değil de birçoğunun hikayesiymiş gibi durduğu için dedim dur ben bunu bir yazayım. Bu birçok kişi için geçerli gibi görünüyor.
0: Peki ailenin özel hikayesini, yaralarını gün ışığına çıkartmak, kamuoyuyla insanlarla paylaşmak bu zor olmadı mı senin için?
1: Yani şöyle bu anlatılan hikaye güzel bir hikaye değil. Orası kesin yani. Ama zaten özellikle Türklerin ya da iş göçmenlerinin hikayesi güzel bir hikaye değil. Yani burada dışlamak söz konusu. Almanya ilk günden beri buraya gelmiş olan insanlara hiçbir zaman ne kapı ne kucak açtı yani. Yani kucak açmak zorunda değil ama kapı açsaydı iyi olurdu. Örneğin ilk anlaşmada bir rotasyon sistemi vardı. Yani bunlar 2 yıl kalsınlar gitsinler. Her şeyi bir yana bırak. Bunlar gelen insanlara misafir işçi dediler. Yani Almanya misafirlerini çalıştıran tek ülke dünyada. Anlatabiliyor muyum? Ama şu da var.

0: yaşadığı psikolojik sorunların da sebebi olduğunu tahmin ediyorsun sanırım. Anneni böyle düşündüğün zaman, o çocuk gözünle baktığın zaman nasıl görüyorsun? Yani böyle mutsuz bir kadın mıydı? Nasıl bir kadındı? Nasıl hatırlıyorsun onu?
1: Şimdiki zamandan bakınca o çocukken bunun farkına varmıyorum tabii ki. Biz Köln Lippes'te yaşıyoruz. 5 kişiyiz. 55 metrekare bir dairede. Bir karton duvarı var işte. Orada bir Türkiye'ye döneceğimizi anlatan ya da gösteren, hatırlatan yani sürekli gözünün önünde bulunduran bir duvar var. Onun dışında sen burada yaşıyorsun ve annem evdeydi. Ev kadınıydı. Hani yemeğini yapar, yemeğimizi yapardı, evde olurdu. Fere çıkıp gezip tozmazdı. Hani berberine giderdi. Ben bir manikürünü şunu bunu yap ama onun dışında böyle gezip tozmazdık. Babam da öyle. Hiç böyle kafelere gitmez, dışarıya gitmez. Bir iki aile vardı. Onlara giderdik, otururduk. Onlar bir oturmaya gidiyoruz var ya. Onlar bize gelirdi ama onun dışında böyle pek fazla hareketli bir şey olmazdı. Ama gel gör ki bak yani şöyle bakınca annem zannedersem hani döneceğiz diye hiç burada girişmedi yani dile girmedi öğrenmedi zaten gideceğiz hani değmez gibisinden zaten olayın sıkıntısı da burada başlıyor.
0: Kilit hani, noktada o zaten.
1: Orada zaten babam bile yıllar sonra dedi oğlum dedi biz hata yaptık dedi. Biz zamanında buraya yöneli yatırım, ilgi, alaka, bağlantı gösterseydik durumumuz bambaşka olurdu. Buraya gelmişlik olurdu.
0: Anladın bir mi? Aidiyet.
1: Bir aidiyet olurdu. Şimdi ama giriş sonuçta şeyde annem çalışmamasından birlikte ruhsal sıkıntısına bir adım attı mı bir katkı oldu mu kesinlikle oldu. Ama şöyle demek gerekiyor. Ruhsal sıkıntı yaşayan insanların buna bir yatkınlığı olması lazım. Almanca'da bu vulnerabilität dediğimiz. Bu varsa o zaman şartlar çok önemli. Hangi şartlar altında yaşıyorsun ve bu şartların toplamı seni sonunda dengesizliğe, sıkıntıya, bir çatlak
0: gelişme
1: tetikleyebilir. Yani yapmak zorunda değil. Birçoğumuz güçlendi, rezilyans dediğimiz şey yaptı ama annem de bakacak olursun annem geldiğinde annenin baba tarafı yani dedem istemediler. Kendisi PTT müdürü, onların hali vakti yerinde falan dedim kızım sen nereye gidiyorsun? Sen burada öğretmensin. Yani almaya kimler gidiyor biliyor musun? İhtiyacı olanlar gidiyor. Senin ihtiyacın yok kızım. Otur burada kal. Babam tornacı dedi yok ben gitmek istiyorum. Hadi ben de gideyim. Yani bunlar yani ailenin izni olmadan gidiyor. Bu bir gerginlik. Buraya geliyor orada ilkokul öğretmen olarak 4 yıl çalışmış. Buraya geliyor status kaybı yaşıyor. O da 2 yani ikinci nokta o da seni etkiliyor. Ondan sonra belki ondan sonra da konuşacağız. Bu Kofakin'de olayı oldu yani hı-hı. Çocuklar Türkiye'ye gönderiliyor. Anladım, o zaman ne kadar doğru olsa da bugünden bakışta çok yanlış. Yani çocuklar anne baba ayrılmaz. Ayrılırsa da yaralara yol açar. Yani güvenemezsin, bağlantı olmaz, aile kanon değişir falan filan. O yapılıyor. Ondan sonra biz gün geçtikçe de bilançon daha kötü oluyor. Yani gelmiş döneceğiz diyorsun 10 yıl oldu, 20 yıl oldu. Hala dönmüyorsun. Yani planlarımız da gerçekleşmiyor. Bu da senin karizmanı, ruhunu sıkıştırır. Ondan sonra biz de evden çıkınca çocuklar da evden çıkınca işte 91'in başlarında bir boşluk. Derken annem orada başladı. Yatkınlık varmış ki bütün bu şartlar bir araya gelince sonuna doğru buradan bir patlak vermiş. Şöyle bir şey soralım hani annem Türkiye'de Adana'da kalmış olsaydı aynı bu şekilde bunları yaşar mıydı? Muhtemelen yaşamazdı.
0: Karton Van'da değindin kitabının ismi de bu. Burada bir metafor var tabii. Nedir bu o az önce bahsettiğin o duvarda sıra sıra dizilmiş sana bakan kartonlar o dönemi yaşamamış o bahsettiğin karton duvarı bilmeyen insanlar için biraz anlatır mısın?
1: Var mıdır diyorsun karton duvarı bilmeyen yani sonradan gelmiş ama bizim burada doğmuş bir ikinci neslin çocukları zannedersem hemen hemen hepsi biliyordur diye düşünüyorum ve konu da şu çocukken yani burada doğmuş büyümüşsün. Evde anne baba tarafından sürekli bir döneceğiz bir diye bir söylenti mi denir? Bir hikaye, bir masal, bir anlatı var yani. Biz döneceğiz. Nereye? Türkiye'ye. Eyvallah döneriz ne olacak? Ve o dönüş içinde hazırlık yapınıyor yani. Evde bir duvarda kartonların içinde işte sen söyle işte portakal sıkma makinesi, ben ne bileyim işte tost makinesi bilmem, tencereler, tavalar. Yani kralın kralı, lüksün lüksü. Anlatabiliyor muyum?
0: Türkiye'de o zaman olmayan ürünler, aletler, oraya yani, götürülecek
1: yani,
0: eşyalar.
1: Ve bunları hani yani ben onu ilk programda konu etmiştim. Şey diyorsun hani annem baban ben ne bileyim portakal sıkma makinesi. Aa yaşasın portakal suyu içeceğiz. Oğlum Türkiye'de. Yani böyle bir bekletme. Aa evet tamam bunlar kartonda duruyor. Bir gün
0: açılacak.
1: Türkiye'ye gidilecek, yerleşilecek, bunlar açılacak. Ondan sonra da portakal sürümüzü içeceğiz. Yani böyle bir psikolojiden büyüyorsun ve o bizim karton duvarı işte. Ve işin ilginç tarafı ben kitabı yazdığımda yayın evindeki bu lektorat, yani kitabın destek

0: yani yardım eden kadın. İlk ekspozeyi yazdığımda o dedi, aa tekst çok güzel, konu çok güzel, bu kartonwand ne demek? Yani Almanca'da bu kelime var ama anlamı yok. Yani tahmin edin, kartonwand bir duvar ama ne anlama geliyor, nedir bu? İşte bizimki de böyle böyle şeyler var. Aa ben bunu bilmiyordum, öyle mi falan. Zaten bilmediği birçok şey vardı ama bizim hayatımızda geçerli olan, kimin yatak odasında, kiminin garajında, kimileri hatta bu karton duvarını her tatilden tatile bir iki tane karton alıp
1: giderken,
0: Bursa'daki, İstanbul'daki, Gaziantep, Adana'da nerede evine gidip koyarak yer değiştirdi. Ama bu karton duvarların birçoğu hiçbir zaman açılmadı, hiçbir zaman kaldırılmadı. O portakal suyu hiçbir zaman içilmedi.
1: O içemediği portakal suyu küçük 10 yaşındaki, 8-9 yaşındaki Fatih'te ne gibi bir duygu yaratıyordu ya da yarattı? Kendini Köln'e, buraya ait hissedebildin mi ya da ne zaman ait hissedebildin?
0: Ya şöyle, şimdi ilk yani çocuk yaşlarında bunu hiçbir şekilde sorgulamıyorsun. Sorgulayamıyorsun da, çünkü bu doğal hayatın, yani bu annem baban biz Türk'üz diyor, biz döneceğiz diyor. Mantıklı. Almanya'da aynı zamanda diyor, siz Türksünüz, siz buraya ait değilsiniz, siz misafirsiniz, siz döneceksiniz. Yani çok uyumlu bir tablo. Ha bunlar da diyor, evet evet bunlar da diyor, onlar da diyor. Zaman geçiyor, gün geliyor, yıllar geçiyor. 10 oluyorsun, 15 oluyorsun, 20 yaşına geliyorsun. Bir adaş yani küçük de olsa bir soru işareti aklına geliyor. Bir dakika ya.
1: bir dönecektik biz
0: ya,
1: ama.
0: Bir sorum olacak yani, biz dönecektik. Bir de nereye döneceğiz? Ya, Türkiye oğlum. Ama baba ben Türkiye'de hiçbir zaman yaşamadım ki. Ya işte ama biz Türk'ü yaşayacaksın. Hani orada bir çelişki ortaya çıkıyor. Orada yani nereye ait, neden döneceğiz falan. Türkiye'nin tesisini bilmiyorum ben. Yani Türkiye'de bayram havası diye bir şey vardır. Ben o hayatımda yaşamamışım. Yani tatilden tatile. Orada da kralın kralısın tabii ki. Ve öylece yıl geçtikçe şey diyorsun. Bir dakika ya, biz hani bu cennet gibi yaşadığımız, tatil yaptığımız ülkeye döneceksek. Abi hiç yani hemen gidelim, çünkü tatilimiz orada cennetin ta kendisi. Hani o deniz senin, bu restoran bizim, aile ortam toplu, karpuz, beyaz, oh oh oh, kebap yani adı üstünde kebap yani. Ama bu tabii ki tatil, yani bunun hayat olmadığını sonraları görüyorsun. Ve böylece bir dönüş hikayesi anlatılıyor ve bunu doğal olarak inanıyorsun. Çünkü bir alternatifin yok ve yaşadıkça, büyüdükçe, geliştikçe diyorsun bir dakika ya. Yani ben... Yani burada bir eksik var. Hani biz oralı değiliz. Buralıyız. Buralı olduğumu kimse söylemiyor. Orada bir çelişki başlıyor. Orada bir kimlik arayışı başlıyorsan öyle bir, orada bir soru işareti oluşuyor yani. Öyle gittikçe oluyor. Yani o zamanlarda öyle bir şey yoktu.
1: Kitabında değindiğin başka bir kavram kartonwand'dan öte Kopfwakin'da bavul çocukları, bu iki ülke arasında gidip gelen, aidiyeti bavula sığdırılmış bir çocukluktan bahsediyorsun. Bugünden baktığında kendinde ve benzer şeyler yaşamış ikinci nesil akranlarında ortak özellikler görüyor musun? Yani bu bavul çocuğu olmak senin neslini, o nesildeki insanları nasıl etkiledi?
0: İşte bavul çocukları diye çevirince çok komik geliyor kulağa. Şöyle diyeyim, bizim Türkiye gönderilmemiz o zamandaki bakış açısıyla çok mantıklıydı. Yani zaten döneceğiz, bunlar gitsin. Yani zaten gideceğiz, onlar okula orada başlasın. Yani o zaman ne kadar mantıklı olsaydı, olmadığını yol yani zaman geçtikçe anladılar. Çünkü ben burada doğdum, büyüdüm. Ondan sonra anneannem gelip beni Türkiye'ye götürdüler.
1: Kaç yaşındaydın?
0: Ben de 40'ım çıkmamıştı, bebektim daha. Yani götürüldüm. Ama sonra gitmeler gelmeler oldu. Yani Almanya'da resimlerim var, Türkiye'de resimlerim var. Abimin Adana'da ilkokula gittiğini hatırlıyorum. Önlüğünü giyip çantasını alıp servisten alıp okula götürdüğünü hatırlıyorum. Benim orada kreşe götürdüler. Kesinlikle gitmek istediğimi hatırlıyorum. Ondan sonra oradan bir hatıra var yani. Bir zaman orada geçti. Ama bu şimdi 6 ay mı 4 yıl mı tam olarak ayırt edemiyorum. Ve bu da Kofakindalar için, bu bol çocuklar için çok özel bir normal bir hareket. Geçmişi tam olarak şey yapamıyorsun. Oturtturamıyorsun hani ne zaman ne oldu. Burada bunlar böyle karışıyor. Burada şey yaşanıyor hani bir kopukluk yaşanıyor. Yani bir güven kopukluğu. Kopukluk denir mi?
1: Kopukluk.
0: Hani bir kopukluk yaşanıyor ve çocuklara, insanlara bağlantı çok önemli. Yani bir çocuk annesine babasına bağlıdır. Nokta.
1: Sen de babasın şimdi, kendin o bakış açısından, o pencereden baktığın zaman düşünebiliyor musun? Yani
0: ben
1: çocuğunu
0: bugün
1: alıp
0: hani çocuğum,
1: buradan
0: hani
1: Adana'ya
0: yolla. Sağ olsun şimdi eşek kadar oldu. ama biz çocuğumu zamanında bir yere göndereyim, orada kalsın. Hani aklım almıyor, yapmam. Yani yapamam, yani öyle bir şey aklına geçmiyor. Ama şunu söylemek gerçekten önemli, yani onları suçlamak istemiyorum. Onlar için doğru ve anlamlı bir hareketti. Yani
1: zamanın getirdiği
0: ileri görüşlü bak, ileri görüş. Biz zaten çocuklar buraya alışmasın, oraya gitsinler.
1: Yani dile hakim olsun, kültüre hakim
0: çok
1: olsun.
0: Çok mantıklı bir yaklaşım. Ama gel gör ki bunlar hiçbir zaman gitmedi. Yani gitmeyince de çocuklar 3, 5, 10, 15 yıl sonra geri geldiler. Hani oraya da bağlanamadılar, buraya da bağlanamadılar. Annesi babası birdenbire yabancı oldu falan gibi gibi hareketlerde birçok insan zannedersem ve bu bavul çocukları 700 bin, 800 bin kişi rakamında çocuklar, insanlar. Bunlarda işte bir güvensizlik oluşuyor, bir bağlantı kaygısı oluşuyor.
1: Büyük bir travma neticede.
0: Yani travmalarından birisi. Yani bu da kişiliğini etkiliyor ve yaşın geçtikçe hani büyüdükçe görüyorsun. Ben kitabın araştırmasında psikologlarla konuştum. O anlar şey diyor. Karşımda işte böyle 40-50 yaşlarında Türk insanlar oturuyor. Erkekler, kadınlar. Ve onların anneleri, babaları bakım istiyor. Yaşlanmışlar işte. Bakım gerekiyor onlara. Ve kimleri şey diyor. Ben bunlara bakmak istemiyorum. Şimdi bir nefret var, bir kim var, bir
1: öfke
0: agresif
1: var.
0: Bir öfke var. Nereden çıkıyor? Bunlar annem, ben annemi babamla nefret edemem ki. Anlatabiliyor muyum? Yani o psikologdan çalışırken evet ama belki şu nedenlerden olabilir. Hani zamanında onlar size onu vermiş, bunun şimdi tepkisi olabilir diye düşünceler öne sürdü. Ve ben böyle ağzım açık kaldım, dedim dur ya, ben bunları çok iyi hem anlıyorum hem de hissediyorum. Yani zamanında dinletilerde. Dinletilen kitaplarda dinleti olunca son bölümde ben seyircilere konuyu mikrofon açayım, herkes konuşalım diye, orada bir şey oluyor. Ben 8 kardeşin 6.sıyım ve bizi zamanında Türkiye'de bıraktılar ve ben bugün beni neden orada bıraktınız diye soramıyorum ve bana nasıl sorayım Fatih Bey, siz de nasıl sorayım, dedim ölmeden sor. Bu konuşmanın güzel olmayacağını hepimiz biliyoruz. Hı. Çok rahatsız edecek, çok canı yakacak, çok sıkıntılı olacak, orası kesin. Ama bunu yaşadıkça sormak zorundasın. Çünkü burada derin derin hem yaralar hem de sorular var. Neden yaptım bunu? Kimileri de pişman. Hani bu gönderilmiş çocuklar sadece çocukları değil, anneler babaları da etkiledi. Yıllar sonra lan biz çocuğumuzu niye... Bak benim annem. Ben küçük çocuğumuz daha yeni doğduğunda biz annemi ziyarete gittik Mersin'de. O da bir anda böyle dalgın bir anda böyle çocuğa baktı. Bebek daha yani böyle bir yıldı falan. Dedi, ya ben sizi niye bıraktım diye böyle bir ağzından kaçtı. Ben de orada ay nasıl yani, anlatabiliyor muyum, ben sizi bırakmayacaktım deyince ben orada bittim tabii ki. Bir anda böyle evet.
1: O iç hesaplaşmayı
0: tabii
1: yaşıyor.
0: Tabii ki yani ve o bu milyonlarca yani yüz binlerce kişi için geçerli.
1: Bu dediğin gibi çok fazla kişiyi etkileyen bir durum. Senin ailenden özellikle annenden izler taşıyan bu Carlton Van kitabının okuması, daha doğrusu tam bir okuma değil, dinletisi. Bir sonraki sohbet 7 Haziran'da Köln'de Kalk'ta gerçekleşecek. Kalka Buchladen'da, katılımın da bu arada ücretsiz olduğunu vurgulayalım. Saat 3'te başlayacak etkinlik. Sanırım 2-2,5 saat sürecek.
0: 3'ten 17.30'a kadar sürdürmeyi düşünüyoruz. Ve de bu bir deneme. Yani bilmiyorum artık bu dinletilerden yola çıkarak bugüne kadar hep bir dinleti olurdu. Yani seyirci gelirdi, ben okurdum, ondan sonra
1: dinlerdi,
0: anlatırdık,
1: evet,
0: konuşurduk. Bu sefer dinletiyi bırakıp direkt konuşmaya gel. Hani biraz konuyu açıp hani Kofakin deyince herkes biliyor. Dönüş yani siz de mi annenizin babanızın tercümanıydınız, siz de mi? Yani bu hayatın nasıl yaralar ya da nasıl izler bıraktığını konuşalım.
1: Zaten benzer aile hikayesi olan herkesi özellikle çağırıyorsun, davet
0: kesinlikle
1: ediyorsun bu etkinliğe. Hatta bunun az önce de dediğin gibi bir okumadan daha çok bir terapi seansı
0: sohbet
1: gibi bir
0: sohbet
1: şey olduğunu
0: diyelim, bir
1: diyebiliriz.
0: Sohbet.
1: Bu açıdan baktığımızda aynı şeyleri paylaşmış insanların bir araya gelmesi, bu sohbete katılması, bunları konuşması neden bu kadar önemli senin için?
0: Ben dinletilerde bunu, yani tecrübem şöyle, her ne zaman dinletten sonra seyircilerle böyle konuştukça, paylaştıkça, bağlandıkça diyeyim, kendimi daha iyi hissediyordum. Kendimi yalnız hissetmiyordum. Ve yalnız, başında demiş, insana bağlantı ihtiyacı var. İnsanlarla bağlanabilmek, bir beraberlik yaşamak. Aa Fatih sen de mi? Evet ben de abi, siz de abla sen de mi? Konuşunca böyle bir iyilik, yani bir iyileşiyorsun. Yani iyileşiyorsun, bir mutluluk değil ama bir iyilik var yani. Sen abi sen de mi? Ve ben her seferinde bu dinletiler sonra eve giderken içine böyle bir huzur, bir rahatlık. Aa bak dur ya, sen yalnız değil misin? Bak kaç kişi de böyle yaşıyoruz ve bunları paylaşmanın beni rahatlatıyordu. Ve dedim acaba bu rahatlığı birçok kişiyle yaşayabilir miyiz? eğitim
1: onlara
0: değil
1: da iyi bir şey verebiliyor.
0: Yani olabilir mi? Çünkü geçen gün Dortmund'da bir dinleti vardı. Geçen yıl. Orada benim yaşında bir adam çocuğuyla geldi. Dedi ya ne kadar güzel bir etkinlik. Ne kadar enteresan konular. Ne kadar. Çünkü bu konularda hiçbir yerde kamuda yok. Yani göçmen hikayesinin ve ruhsal sıkıntıların ve bunun getirdiği izleri yok. Yok yani yok. Yani bu kitapta bu konuda ilk bu şeyi anlatarak neden bu kadar acıları anlatıyorsun? Çünkü bizim hayatımız böyle. Yani bunda ne sadece ben cesaretli falan değil, ben olanları anlatıyorum sadece. Okuyanlara diyor evet benim hayatım da aynı böyleydi. Neyse o baba da gelip bana şey dedi ya ne kadar önemli, ne kadar güzel, ne kadar derin, ne kadar hassas konulara değiniyorsunuz ve konuşuyorsunuz. Bu niye bir günlük, niye bir gece, niye bir etkinlik? Bunu sürekli yapsanız çünkü konuşacak o kadar çok şey var ki. Hiç düşünmemiştim böyle bir şeyin olacağını ama evet benim de tecrübem şu ki ne zaman bunu yapsak ben sonra çok daha mutlu çıkıyorum. Hani bağlanmış konuşmuş oluyoruz. Deneyelim, bu bir deneme.
1: Bunu bir seri haline, bir dizi haline getirmeyi düşünüyor musun yani seve deneme
0: seve
1: derken?
0: Seve seve. Gelenler para ödemesin. Burada bir para amaçlı bir hareket değil, bir kar amaçlı bir etkinlik değil. Stadt Köln tarafından organize edebildim bunlarla birlikte. Yani siz oraya gelebilirsiniz. Orada konuşalım, dertleşelim. Çay, çerez, sohbet olacak. Ve bir korunmuş bir andır, bir alandır. Hani safe space dediğimiz. Kimse kimseye orada
1: Yargılamıyor.
0: Ve yollarda bak ben gösterimde yollardayım. Geçen gün Bremen tarafından bir gösterim var. Seyircinin birisi geldi, kitabı okumuş. Hüngür hüngür ağladı. Dedi Fatih Bey dedi benim hayatımı siz nasıl anlatabilirsiniz böyle? Ben de Adalı'yım, ben de şöyle. Nasıl? Ve bunun gibi tepkiler çok geliyor. Beni çok da mutlu ediyor. Bak abi hepimiz yani konuşalım, paylaşalım, bir araya gelelim. Yani istiyorsan gelmek zorunda da değilsin zaten. Yani abi bu ne ya saçma. Abi senin için saçma, sen gelme. Ondan isteyenler gelsin. Sevenler, konuşmak isteyen, paylaşmak isteyenler gelsin. Ve bu beni çok derinden mutlu ediyor. Yani hayata bir anlam veriyor bir şekilde, hatırlıyor muyum? Yani?
1: Çok net anlaşılıyor zaten bahsederken böyle o enerjiyi veriyorsun insana. Ve sanırım birkaç kere seninle stüdyoda beraberdik. Daha çok böyle güldük, eğlendik. Hiç bu kadar derin konulara girmemiştik. Ama sana çok iyi geldiğini fark ediyorum anlattıkça sen. Hayata geçirmeye çalıştığın bu diziden bahsettik ama
0: Köln'de olacak, Dortmund'da da olacak seneye ve daha çok yerlerde yapmayı düşünüyoruz, planlıyoruz ama bakacağız bir 7 Haziran'ı bir bekleyelim. Artık evet.
1: Tabii buna paralel olarak sahne gösterilerin, komedi gösterilerin devam ediyor son hız. Bir sonraki 17 Haziran'da Stolberg'in karşısındaki açık hava sinemasında KI Kritische Intelligenz oyunun varmış. Yani künstliche intelligence değil, kritische intelligence. Detayları biraz senden alalım mı? Orada ne bekliyor dinleyicileri?
0: Konumuz yapay zeka ve yapay zekayı işte eleştiriyorum ya da gözden geçiriyorum. Yani bizim hayatımızı, dünyayı nasıl değiştirdiğini ve buradaki olan değişiklikler araştırdığım kadarıyla toplumun gözünün önünde değil, yani millet farkında değil.
1: Hepimiz kullanıyoruz günlük, işte şu nedir, bu nedir, bana şunu yap, bunu yap ama
0: ne olduğunu ve ne yaptığını ve ne yapabileceğinin farkında değiliz. Çok önemli ayrıntı. Şimdiye kadar insanlık, yani bugüne kadar her zaman şey oluştururdu. Werkzeug Türkçesi ne olur?
1: Alet,
0: edevat yani tornavida, çekiç falan bir şey, yani ona benzer şeyler bugüne kadar. Ve yapay zeka alet değil. Yapay zeka kendi kendine hareket eden, kendi kendine karar veren bir sistem. Ve bu dünyada ilk. Böyle bir şey dünyada yoktu da. İnsan vardı ve insandan sonra hayvan şu bu. Ama yani kendi kendine hareket eden, karar veren, hikayeyi geliştiren sadece insan vardı. Ve yapay zeka ile ilk defa insanın yanına birisi geldi. Ve bu yanındaki olan sistem insandan çok çok daha hızlı. Çok çok daha güçlü, çok çok daha kapasitesi büyük. Ne uyur, ne moral bilir, hiçbir şey bilmez ve koşturabilir. Yani yapay zekanın gelişmesi insanın gelişmesinden ayak uymuyor. Ve şu anda yani yapay zekada güvenlik konusu oldukça arka planda bırakılmış. Ve bunun nasıl tehlikelere yol açacağını ele alıp insanı güldürerek bildiriyorum. Ve gelirseniz çok sevinirim.
1: Güldürürken düşündürüyorsun. Eleştirel bir bakış açısıyla bakıyorsun anladığım
0: kadarıyla.
1: Yapmak
0: zorundayız yani yapay zekanın. Yani çok komik, çok iyi tarafları da var. Yani tıpta şurada çok çok iyi tarafları var. Ama insanı düşündürecek, korkacak tarafları da var. Yani onları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ve bunu gülerek yaparsak daha da güzel oluyor. Yani gelin güldürürüm, bilinçli olursunuz. Ondan sonra bir çay içeriz.
1: 17 Haziran'da Stolberg'in karşısındaki açık hava sinemasında gerçekleşecek dedik. Vakti olanlar mutlaka gidip Fatih'i izlesinler sahnede. Son olarak bir soru soracağım Fatih. Lütfen. Sormazsam çatlayacağım yıllardır.
0: Söyle.
1: Sen neden sürekli yaz kış sahnede terlik giyiyorsun Allah aşkına?
0: Şimdi bak, sahnede her zaman güneş vardır. Bu çok önemli. Her zaman kuru ve güneşlidir yani. O çok güzel. Bir de şu var, çok çok rahat. Çok çok rahat. Ve bu aslında tesadüfen yola çıktı. Ben Berlin'de bir açık hava gösterim vardı. Ben orada ayakkabılarımı unutmuşum. Ve takım elbisemden çıktım. Ardında terlik vardı. Ben o terlikten çıkmak zorundaydım. Ben de dedim ya yapamazsın deli misin dedim. Yapacak bir şey yok. Ya yanlaya çıkarsın ya da terlik. Terlikten çıktıktan sonra öyle bir tepki oldu ki. Herkes böyle aa o neden falan dedim.
1: Tarz olmuş.
0: Tarz olmuş. Bir hani bizde şey vardı ya hani düşman.
1: Dost başa düşman ayağa bakar.
0: İşte bu. Oradan biraz espriler falan çıkartarak hem çok rahat hem de çok böyle tepki alıyor dedim tamam. Tamam zaten onun da birçok şakalarım var şimdi orada bir soru. Neden terlik falan. Bir de şu var bak. Almanlar Türk işte bak terlik giyiyor diyor. Tamam mı? Türkler de lan bu Alman olmuş bak Birkenstock giyiyor. Hatırlıyor musun? Ben de şey dedim arkadaşım bu Birkenstock değil bu Türkenstock. Yani
1: kışın ayaklarını düşünmüyorum. Yazını anlarım okey şimdi bu havada tamam. Ben de terlikliyim şu an ama.
0: Biz kapalı salonlarda lambaların altında terliyoruz. Her zaman öyle. 20 yıldır ben bu işi yapıyorum. Ve sahne her zaman sıcak, her zaman kuru. Onun için öyle bir sıkıntı yok. Sahneden sonra belki soyunma odasında da orada burada biraz serin olabilir. Ama önemli değil. Bir de çok rahat. Yani biz doktora da kimse sormuyor sen niye terlik giyiyorsun diye.
1: Tamam ikna oldum. İkna aldım. Çok teşekkürler Fatih. Konuğumuz olduğun için ayaklarına sağlık. Buralara kadar geldin. Sana keyifli, bol dinleyicili, bol izleyicili gösteriler diliyoruz.
0: Teşekkür ederim.
1: Göç hikayeleri çoğu zaman sayılarla, anlaşmalarla ya da ekonomik başarılarla anlatılır. Oysa bugün Fatih Çevikkoğlu'nun hikayesinde gördüğümüz gibi göç aynı zamanda kuşaklar boyunca taşınan duygular, sessizlikler ve görünmez yaralar demek. Kofakind olarak büyüyen bir çocuğun hafızası yıllar sonra sadece kişisel bir hikayeye değil binlerce insanın ortak deneyimine dönüşüyor. Belki de Überwunden tam da bu yüzden önemli. Çünkü bazı yaralar ancak konuşulduğunda, paylaşıldığında ve birbirine tanıklık edildiğinde iyileşmeye başlıyor. Fatih Çevikkoğlu'yu dinlemek, kendi yaralarınızdan bahsetmek isterseniz ücretsiz etkinlik 7 Haziran'da Köln'de Kalka Buchladen'da gerçekleşecek. Vakti olanlar mutlaka uğrasın derim. Kozmo Türkçe'nin bizden biri bölümünde bu ve bunun gibi göç tarihinde önemli yer edinmiş hikayelere, konuklara, içimizden birilerine yer veriyoruz. Eski ve yeni tüm bölümlerimizi başta ARD Sounds olmak üzere podcast dinlenebilen platformlarda bulmanız mümkün. Mikrofonda bugünlük ben Gökçe Göksu. Başka bir bölümde yeniden buluşmak üzere sevgiyle kalın.
2: Bu bir Kozmo prodüksiyonudur.
3: Kada neko izgovori broj, konj počinje da udara kopitom o zemlju. Ako je to recimo broj 8, konj udari 8 puta.
4: Brinuti se danas o zloj super inteligentnoj AI je isto kao brinuti se o prenaseljenosti na Marsu.
5: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Saša Bojić.
3: Poštovanje. Nadam se da koristite blagodeti takozvane veštačke inteligencije koja nam na mnogim poljima olakšava život. Oko sebe vidim mnogo ljudi koji su posle početnog oklevanja sada oduševljeni činjenicom da su im odgovarajući softveri bitno skratili muke oko pretraživanja tema na internetu, učenja ili, na primjer, snimanja i montaže kreativnih video sadržaja. Ali nema više ni one euforije ili onih bojazni koja su pratile prve primjene VI u našoj svakodnevici. Danas se na mrežama kao što su YouTube, Instagram ili TikTok ispod video snimaka često vidi kako se ljudi pitaju da li je neki snimak delo veštačke inteligencije ili nije. No, iz komentara se također vidi da je to za ljude postala normalna pojava, kao što smo nekada procjenjivali da li je neko lice sa naslovne strane doterano u Photoshopu. Mnogi su već i sasvim ravnodušni. Svejedno im je kako je nastao snimak, ako je zanimljiv i kreativan. Jer oni veštačku inteligenciju vide jednostavno kao alatku, što ona i jeste. A sada, evo baš sada, polako nastupa i prvo veliko otrežnjenje, jer se pokazuje da ta alatka ima i vrlo krupne nedostatke, pre svega u načinu na koji uči, pod navodnicima. Evo, nedavno je jedan veštački model na osnovu rentgenskih snimaka pluća trebalo da nauči koji pacijenti imaju infekciju, a koji ne. To je u početku funkcionisalo relativno dobro, ali onda su u sistem ubačeni snimci većeg broja pacijenata snimljeni različitim aparatima i VI je počela da pravi mnogo grešaka. Potom je naučni tim koji je izveo taj eksperiment ustanovio da je model očitavao beleške na obodima slika, pa i uzima u obzir to što su neke slike malo iskrzane po ivicama. Drugim rečima, snalazio se kako je znao i umeo, pa je tako malo i varao. Istraživački tim Tehničkog univerziteta u Berlinu u tim nedostacima vidi takozvani efekat pametnog Hansa. A taj efekat je toliko zanimljiv da prosto moram da vam ga predstavim. Ako ste, poput mene, rođeni i proveli deo života u analognim vremenima, vrlo je moguće da ste uživo ili na televiziji vidjeli konja koji sabira brojeve. To obično izgleda ovako. Stoji konj tako okružen radoznalcima. Kada neko izgovori broj, konj počinje da udara kopitom o zemlju. Ako je to recimo broj 8, konj udari 8 puta. Posle toga ponovi uspeh s nekim drugim brojem. A onda dreser napravi još veći spektakl i zatraži od publike dva broja, pa konju naredi da ih sabere. 8 plus 5. I gle čuda, konj udari kopitom o zemlju 13 puta. I na sličan način rešava i druge jednostavne računske operacije. Ovu tačku su decenijama izvodili solo umetnici i mini cirkusi širom sveta. Ona je uvek fascinirala ljude, a stara je više od 120 godina. Prvi put je izvedena 1904. u Nemačkoj sa konjem koji je zbog toga dobio ime Pametni Hans. Njegov vlasnik je bio izvesni Wilhelm von Osten, učitelj i matematičara Mater, i tvrdio je da Hans razume matematiku i nemački jezik. I taj fenomen je 1907. zainteresovao psihologa Oskara Pfungsta. On je imao svoju teoriju o Hansovoj inteligenciji. Smatrao je naime da se ipak radi o nekoj vrsti trika i zato je izveo eksperiment u kojem konj, nakon što mu je postavljen zadatak, nije mogao da vidi nikoga. Svi posmatrači su bili van njegovog vidnog polja. I Hans odjednom više nije znao da računa. Šta se ispostavilo? Tokom treninga konj je naučio da prepoznaje tenziju tela svog gazde i opuštanje kad priđe tačnom broju. Drugim rečima, naučio je da čita, da prepoznaje te gotovo neprimetne pokrete učitelja, pokrete kojih ni sam gazda von Osten nije bio svestan. I to je naravno grdno razočaralo von Ostena, jer je on stvarno vjerovao da ima genijalno konja. Od čitave euforije oko tobožnjeg fenomena, ostale su mirijade raznih cirkuskih umetnika koji su tokom čitavog 20. veka izvodili tačku sa svojim takozvanim pametnim konjima i od toga zarađivali novac, uspevši ponekad da izazovu interesovanje novinara i gostuju na televizijama. Naravno, svesni da konj ne zna da broji i sabira, oni su potom razradili i čitav niz drugih tajnih signala koje je opažao samo konja, veština je proširena i na magarce, mazge i slične kopitare. Iako je tobožnje konjsko razumijevanje matematike, prvi raskrinkao psiholog Oskar Pfungst, tek 60. godina se jedan drugi psiholog, Robert Rosenthal, dosjetio da situaciju kada istraživač nenamjerno utiče na rezultat eksperimenta svojim očekivanjem, nazove efekat pametnog Hansa. Efekat koji znači da zadovoljstvo rezultatima eksperimenta može da nam pomuti razumijevanje onoga što se tokom eksperimenta zaista dešava i dovodi do rezultata. I upravo to je ono što je dovelo do prvih velikih otrežnjenja u svetu takozvane veštačke inteligencije. Danas, samo 3 godine nakon prvog pravog omasovljenja VI u vidu ChatGPT-a i softvera koji mogu da generišu sadržaje, već smo polako naviknuti na mane sistema, pa i na najteži vid njegovih grešaka koji se popularno zove halucinacije. Sigurno ste baš kao ja i to ko zna već koliko puta doživjeli da vam recimo ChatGPT, odgovarajući na neko pitanje, pruža potpuno pogrešne odgovore, ali na način koji sugeriše tačnost i preciznost. Kao da se pravi da zna ono što ne zna, i to uz vrlo samouveren nastup. To je ono kad Nemci tu vrstu foliranja zovu Sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Siguran nastup uz potpuno neznanje. Jezički modeli kao što su ChatGPT, Sonnet, Gemini i drugi u stanju su čak da izmisle citate koji zvuče realno ili navedu statistiku koja nikada nije objavljena. Zašto? Zato što jezički model, baš kao što mu ime i kaže, prepoznaje samo obrasce komunikacije i na osnovu ogromne količine tekstualnih podataka pokušava da predvidi sljedeću reč. Tako on sa mnom, recimo, može da komunicira na mom maternjem jeziku samo zato što u sekundi može da pročešlja nezamislivo veliki broj obrazaca takve komunikacije koje potom imitira. On generiše tekst tako što predviđa sljedeću reč na osnovu verovatnoće, a ne na osnovu stvarnog razumevanja. Što se tiče golih informacija, model nema pristup proverljivim bazama podataka u realnom vremenu, već samo podacima iz svog trening seta. Kada dobije zahtjev koji nije u trening setu, model, imitirajući ispravnu komunikaciju, jednostavno nadoknađuje informacije koje nedostaju kreiranjem onoga što najviše liči na nekakav odgovor. Halucinacija je dakle samo statistički obrazac. Dobra strana svega je što halucinacije ipak nisu toliko česte da bismo rekli da nam veštačka inteligencija više odmaže nego što pomaže. Danas je svakome jasno da podatke jezičkog modela kao što je ChatGPT nikad ne treba uzeti zdravo za gotovo, već valja provjeriti izvore informacija. No i pored toga, on nam omogućava brz uvid u mnoštvo informacija. Uvid koji bismo da tražimo sami po internetu sticali za neuporedivo duže vreme. Većina aktuelnih bojazni i kontroverzi oko VI nije u samoj tehnologiji, već u rasprostranjenom nerazumevanju njenog osnovnog principa. Zato postoji veliki broj stručnjaka koji smatraju da je sam izraz veštačka inteligencija pogrešan i radije se služe tehničkim izrazom ekspertski sistem. I zato ja volim da kažem takozvana veštačka inteligencija. Nekako mi je lakše kada to tako nazovem. Posebno je problematično stvaranje panike oko navodne mogućnosti da veštačka inteligencija uskoro uzme stvari u svoje ruke nezavisno od ljudi, pa da odjednom shvati da su ljudi zapravo suvišni na ovoj planeti i da samo smetaju, i onda laku noć. Ništa od toga, takva panika može da se stvori samo zato što ljudi rado projektuju ljudske osobine na sisteme koji nemaju ni svest, ni motivaciju, ni razumevanje. Tako se jedna velika opasnost u korištenju VI krije u pogrešnom razumevanju načina na koji ona funkcioniše, a ove ostale će nam prezentirati moja koleginica Maja Marić.
5: Tvoj podcast u Nemačkoj.
3: Majo, veoma često slušamo da zapravo treba da se bojimo veštačke inteligencije. Ima li osnova za takvo razmišljanje?
4: Pa Saša, ideja da će AI postati svjesna i htjeti uništiti ljude dolazi uglavnom iz filmova i književnosti, to moramo reći. Svi smo mi gledali ili barem čuli za Terminatora i ovakvi narativi su nam privlačni jer su dramatični i lako se prenose, no većina istraživača umjetne inteligencije smatra ih nepreciznim i onako opisuju nestvaran rizik. Tom fantastičnom narativu pomogle su i izjave Stephena Hawkinga, zatim i Sama Altmana koji je razvijao OpenAI, kao i dosta popularna knjiga Superintelligence, Path, Dangers, Tragedies, Nika Bostroma koja se bavi filozofijom o preinteligentnoj umjetnoj inteligenciji. S druge strane, imamo skeptike koji smatraju da je to previše spekulativno, dok su realne opasnosti zapravo već tu, one ekonomske, društvene i političke posljedice tog trenutnog AI-a i da se trebamo baviti njima. Među njima je i Andrew Ng, koji stoji iza Google Braina i Coursera i koji je poznat po izjavi da brinuti se danas o zloj super inteligentnoj AI je isto kao brinuti se o prenaseljenosti na Marsu. Tako da puno je realni scenarij da će AI biti iskorištena od strane ljudi za loše stvari kao diktaturu ili vojnu uporabu, nego da će nekako samo od sebe razviti svijest, a onda i nekakve destruktivne impulse.
3: Pa dobro, nisu li među najglasnijim kritičarima i onima koji stalno upozoravaju na neke opasnosti posljednjih 10 godina upravo Elon Musk i Bill Gates?
4: Pa jesu, ali moramo reći da Muskovi i Gatesovi stavovi nisu identični. Oni se preklapaju u ideji da AI, ako se ne razvija pažljivo, može ugroziti čovječanstvo i obojca vjeruju da AI može donijeti ogroman napredak, ali da bez regulacije postoji ozbiljan rizik i zato oni upozoravaju stalno na mogućnost da AI izmakne kontroli.
3: A u čemu se razlikuju njih dvojica kao mislioci?
4: Pa ukratko, Bill Gates umjetnu inteligenciju vidi kao revolucionarni alat koji bi onda mogao unaprijediti medicinu, obrazovanje, znanost, slično kao što su to učinili internet prije 30, 40, 50 godina ili računala, digitroni čak prije toga i slično. Kao što piše na svojoj stranici Gates Notes, on smatra da većinu problema koju možemo imati sa AI-om možemo i riješiti sa AI-om, kao i da za većinu toga imamo presedane već u povijesti, samo u drugim tehnologijama, tako da više manje znamo što trebamo činiti. Ipak on upozorava na rizike poput dezinformacije, cyber napada, automatizacije oružja i gubitka poslova. Dugoročno ostavlja mogućnost da AI izmakne kontroli, ali smatra da su rizici upravljivi, da tako kažemo, ako se razviju sigurnosni protokoli i međunarodna regulacija. Gates zato zauzima taj stav umjerenog optimizma. Umjetna inteligencija može donijeti ogroman napredak, ali samo uz odgovorno korištenje.
3: Pa sad to tako kad objasniš, meni izgleda čak sasvim razumno. A kakvo je mišljenje Elona Muska?
4: E pa Elon Musk ima malo drugačije. On ima drugačije stajalište. On je među najpoznatijim zviždačima na temu umjetne inteligencije i rizika koje ona nosi sa sobom i on upozorava da bi nepažljivo razvijena umjetna inteligencija mogla biti jednako opasna kao i nuklearno oružje. Tako on kaže. Smatra da AI, ako ne bude usklađena s ljudskim vrijednostima, mogli bi onda donijeti odluke koje vode do uništenja čovječanstva. Ne nužno iz zle namjere, opet da se vratimo na Terminatora, nego zbog tih različitih ciljeva. Primjer koji se često navodi je primjer, kako oni kažu, maksimalne proizvodnje spajalica. Ako zamislimo hipotetsku situaciju da umjetna inteligencija dobije zadatak da proizvede maksimalnu količinu spajalica, ona bi mogla iskoristiti sve resurse na planeti, uključujući i ljude da to postigne. Iz te perspektive je to opasno. Kao što čuješ, Elon Musk je mnogo dramatičniji, da tako kažemo, od Bill Gatesa, ali racionalno smatra da moramo raditi na preventivnoj regulaciji. Znači da države i međunarodne organizacije trebaju nadzirati razvoj umjetne inteligencije prije nego što ona postane previše razvijena i da moramo stalno imati u vidu da se sadašnji razvoj a nekako vodi prvenstveno logikom tržišta i konkurencije, što znači trka između kompanija i država, što znači da ih vodi isključivo novac, a to onda povećava rizik.
3: Pa dobro, i to sad deluje opet iz moje perspektive kao neko razborito razmišljanje o mogućim pravcima razvoja i ja ću se posle ovog našeg razgovora još malo vratiti toj temi, a reci mi šta je sa veštačkom inteligencijom i ratovanjem?
4: Pa evo moram reći da veći dio toga čega se mi bojimo još uvijek spada u znanstvenu fantastiku. Ali istovremeno UN ipak raspravlja o autonomnom oružju. Mi smo spomenuli Elona Muska milijun puta do sada i on je jedan od onih koji brine i za tu predstojeću utrku o naoružanju među nacijama. On smatra da je takozvana bitka za prevlast umjetne inteligencije na nacionalnoj razini najvjerojatniji ishod. On misli da nešto banalno može izazvati rat. Znači opet ne kompjuter koji će nas željeti uništiti, nego računalni program koji može zaključiti po svojim izračunima da je u određenom kontekstu preventivni udar na drugu državu najbolja strategija. Znači ne očekuje se hollywoodski scenarij gdje roboti eto preuzimaju svijet, a s tim se slaže i Reinhard Karger iz Njemačkog istraživačkog centra za umjetnu inteligenciju. Svo to inteligentno automatizirano oružje, međutim predstavlja zapravo stvarnu prijetnju. Više od 100 tvrtki i stručnjaka diljem svijeta potpisalo je otvoreno pismo Ujedinjenim narodima upravo da upozoravaju na zlouporabu tog takozvanog smrtnog autonomnog oružja. Oni tvrde da bi ono moglo postati treća revolucija u ratovanju, a nakon što se Pandorina kutija otvori, da evo budem ovako dramatična, bit će teško ponovno zatvoriti.
3: Ma dobro, već danas postoje dronovi kojima se ne upravlja daljinski, a mogu autonomno da prate i ubijaju ljude. Oni su i prezentirani, ih čak vrlo malih.
4: Na to autonomno oružje snažno utječe onaj tko ga programira. Čak se i čekić, da budemo slikoviti, koji je vrlo jednostavan alat, može koristiti kao oružje, a gdje ne onda tako nešto. Mm-hmm. Što samo onda olakšava situaciju kada imamo mogućnost, znači, kompjuterske manipulacije u svrhu terorizma ili korupcije. E sad, stručnjaci smatraju da je rješenje u konvenciji slično onoj o kemijskom oružju, koju bi onda sve države trebale potpisati. Države se moraju dogovoriti o određenom stupnju ljudske kontrole, tako je rekao i Izumi Nakamitsu i posebni predstavnik UN-a za pitanja razoružanja. I upravo u tu svrhu je prošle godine osnovana skupina stručnjaka na razini UN-a. Ali implementacija će potrajati zbog visoke razine otpora velikog broja država.
5: Tvoj podcast u Njemačkoj.
3: Bila je to Maja Marića, a ja samo da još jednom podsjetim na efekat pametnog Hansa. Malo pre sam govorio o tome kako VI može loše da prepoznaje rentgenske slike. Ali to je zapravo slučaj sa svim digitalnim slikama, jer VI prepoznaje digitalne slike tako što uči statističke veze među pikselima i fine obrasce među njima koje ljudi ne mogu da primete. Tako da promjena samo jednog piksela na pravom mjestu može biti dovoljna da model zaključi nešto sasvim pogrešno, na primjer da na slici vidi bananu umjesto čovjeka. Gotovo na isti način su, recimo, 1995. u Tokiju golubovi istraživačkog tima Univerziteta Keio naučili da prepoznaju slike poznatih umetnika, slike koje nikada pre toga nisu vidjeli. To izgledalo ovako. Golubovima su prikazivani slajdovi sa slikama umetničkih dela Monea, Cezana, Renoara, Picassa, Braca i Matisa. Potom su ptice dobijale hranu ako odaberu određene slike i tako su naučili da sa gotovo 100%-nom verovatnoćom novu i nepoznatu sliku povežu sa pravim umetnikom. Taj rezultat je impresivan, ali golubovi nisu poznavali umetničke stilove, već su samo naučili statističke obrasce, tipične boje i oblike koji se češće pojavljuju, na primjer kod Van Gogha nego kod Monea. I uopšte u takvim eksperimentima, a tako i sa cirkuskim tačkama, uvijek je nekako prisutna ta hrana. Meni je to lično uvijek malo smetalo. Jer je jasno da životinja nema razumevanje situacije. Nju samo zanima ta mala poslastica koju dreser već ima pripremljenu u ruci ili u džepu i koju životinja uvijek dobije na kraju neke uspješno izvedene radnje. I to onako diskretno. A za poslasticu je pas spreman da uradi sve pa i da dubi na glavi. Pametni Hans je uvijek dobijao poslasticu kada bi kopitom odbrojao tačan zbir zadatih brojeva. I svaka foka zaposlena u nekom akvaparku radi samo za poslastice, recimo sardelice, koje dobija dok izvodi tačku. I uvijek mi izgledalo da će svaka životinja da se dokaže kao pametna tek kad jednom prestanu da im daju te poslastice. No, da se vratim na VI, ona također samo upoređuje obrasce. Mnogi koji danas govore o velikim opasnostima koje ona krije, na primjer o mogućnosti da ona preuzme komandu nad ljudima, kao što je to malo pre navela Maja, polaze ili od pogrešne predstave da VI stvarno nešto semantički razume, ili od naučno-fantastičnih scenarija prema kojima ona može da ima nekakav cilj ili čak fizičku izvršnu moć. Ali danas smo vrlo daleko od toga. Današnja VI nema ni želje, ni ciljeve, ni planove. Da bi preuzela kontrolu, ona bi morala da ima sopstvenu volju, pristup resursima i mogućnost da fizički deluje u svetu, a ništa od toga nema sama od sebe. Ono što je stvarni rizik nisu pobune mašina, već ljudske odluke, kada kompanije ili vlade koriste VI za manipulaciju, dezinformacije, pa čak i naoružavanje. Dakle, prava opasnost, kao što smo već čuli i kao što to upozoravaju Elon Musk i Bill Gates, nije da će VI shvatiti da su ljudi suvišni, nego da će ljudi zloupotrebiti VI. Ako želimo da se zaštitimo, treba da gradimo jasna pravila, kontrole i odgovornost, jer mašina ne sanja o vlasti. Ali mnogi ljudi sanjaju. I eno ih, bez veštačke inteligencije već prave haos. A kako li će biti kada nauče da je koriste kako treba? No, to još nije skroz sazrelo, kao što pokazuje primjer iz Berlina sa rentgenskim snimcima pluća. Tek je počela razrada modela kod kojih će proces učenja i trening moći bolje da se prate nego što je to sada slučaj. Iako je revolucionisala mnoge oblasti, veštačka inteligencija ipak osvaja svet korak po korak. Ja sam Saša Bojić, hvala vam na pažnji.
5: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.